Gayana Kıdnevin, Serge Panosyan'ı, Kayla Bıçakçan'ı, Vartan Abdon, Yapıl Rit Ankameyev'ı skımaktenk parivayılım.